0: Turkey A, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
1: Anlaşma, bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing

0: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
1: Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
1: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
0: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
1: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
0: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
0: The Istanbul meeting represents the first major institutional step under the agreement, paving the way for deeper strategic, military, and defense cooperation among the three countries. Leaders of the Shanghai Cooperation Organization, including Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Chinese President Xi Jinping, and Russian counterpart Putin, are set to gather in Kyrgyzstan's capital Bishkek for an annual summit. Iranian President Masoud Pezeshkian is also attending the summit, which marks 25 years of its existence. This year's summit is taking place in Bishkek under the motto, Together for Sustainable Peace, Development, and Prosperity. Erdogan, Putin, and Xi will be joined by the Iranian president and leaders of Pakistan, Uzbekistan, Belarus, Kazakhstan, among others. The Bishkek summit takes place at a time when some SCO members are in the midst of real wars, the Ukraine and Iran conflicts or trade wars, with the imposition of United States tariffs on Chinese and Indian goods. This month, the U.S. slapped secondary sanctions on Iran's trading partners in the sectors of gold, technology, digital, digital assets, aviation and maritime transport, aiming to cripple Tehran's economy. Washington has also threatened Iran's allies with sanctions. China, a major importer of Iranian oil, responded by saying it would firmly defend its interests. Iran, living under sanctions since its 1979 revolution, ended with Islamic authorities taking charge, has regularly said it will not cave to economic pressure. United Nations Secretary General and the Association of Southeast Asian Nations Secretary General are also expected to attend the summit.

0: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
1: Anlaşma, bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
1: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız sorun adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
0: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
1: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
0: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri

0: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
1: Anlaşma, bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
1: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
0: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
1: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
0: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
0: The Istanbul meeting represents the first major institutional step under the agreement, paving the way for deeper strategic, military, and defense cooperation among the three countries. Leaders of the Shanghai Cooperation Organization, including Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Chinese President Xi Jinping, and Russian counterpart Putin, are set to gather in Kyrgyzstan's capital Bishkek for an annual summit. Iranian President Masoud Pezeshkian is also attending the summit, which marks 25 years of its existence. This year's summit is taking place in Bishkek under the motto, Together for Sustainable Peace, Development, and Prosperity. Erdogan, Putin, and Xi will be joined by the Iranian president and leaders of Pakistan, Uzbekistan, Belarus, Kazakhstan, among others. The Bishkek summit takes place at a time when some SCO members are in the midst of real wars, the Ukraine and Iran conflicts or trade wars, with the imposition of United States tariffs on Chinese and Indian goods. This month, the U.S. slapped secondary sanctions on Iran's trading partners in the sectors of gold, technology, digital assets, aviation, and maritime transport, aiming to cripple Tehran's economy. Washington has also threatened Iran's allies with sanctions. China, a major importer of Iranian oil, responded by saying it would firmly defend its interests. Iran, living under sanctions since its 1979 revolution, ended with Islamic authorities taking charge, has regularly said it will not cave to economic pressure. United Nations Secretary General and the Association of Southeast Asian Nations Secretary General are also expected to attend the summit.

0: The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
1: Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
1: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
0: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
1: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
0: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
0: The Istanbul meeting represents the first major institutional step under the agreement, paving the way for deeper strategic, military, and defense cooperation among the three countries. Leaders of the Shanghai Cooperation Organization, including Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Chinese President Xi Jinping, and Russian counterpart Putin, are set to gather in Kyrgyzstan's capital Bishkek for an annual summit. Iranian President Masoud Pezeshkian is also attending the summit, which marks 25 years of its existence. This year's summit is taking place in Bishkek under the motto, Together for Sustainable Peace, Development, and Prosperity. Erdogan, Putin, and Xi will be joined by the Iranian president and leaders of Pakistan, Uzbekistan, Belarus, Kazakhstan, among others. The Bishkek summit takes place at a time when some SCO members are in the midst of real wars, the Ukraine and Iran conflicts or trade wars, with the imposition of United States tariffs on Chinese and Indian goods. This month, the U.S. slapped secondary sanctions on Iran's trading partners in the sectors of gold, technology, digital assets, aviation, and maritime transport, aiming to cripple Tehran's economy. Washington has also threatened Iran's allies with sanctions. China, a major importer of Iranian oil, responded by saying it would firmly defend its interests. Iran, living under sanctions since its 1979

0: olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
1: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
0: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
1: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
0: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
1: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
0: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
1: The Istanbul meeting represents the first major institutional step under the agreement, paving the way for deeper strategic military and defense cooperation among the three countries. Leaders of the Shanghai Cooperation Organization, including Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Chinese President Xi Jinping, and Russian counterpart Putin, are set to gather in Kyrgyzstan's capital Bishkek for an annual summit. Iranian President Masoud Pezeshkian is also attending the summit, which marks 25 years of its existence. This year's summit is taking place in Bishkek under the motto, Together for Sustainable Peace, Development, and Prosperity. Erdogan, Putin, and Xi will be joined by the Iranian president and leaders of Pakistan, Uzbekistan, Belarus, Kazakhstan, among others. The Bishkek summit takes place at a time when some SCO members are in the midst of real wars, the Ukraine and Iran conflicts or trade wars, with the imposition of United States tariffs on Chinese and Indian goods. This month, the U.S. slapped secondary sanctions on Iran's trading partners in the sectors of gold, technology, digital assets, aviation and maritime transport, aiming to cripple Tehran's economy. Washington has also threatened Iran's allies with sanctions. China, a major importer of Iranian oil, responded by saying it would firmly defend its interests. Iran, living under sanctions since its 1979 revolution, ended with Islamic authorities taking charge, has regularly said it will not cave to economic pressure. United Nations Secretary General and the Association of Southeast Asian Nations Secretary General are also expected to attend the summit.

0: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
1: Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
1: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
0: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
1: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
0: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
0: The Istanbul meeting represents the first major institutional step under the agreement, paving the way for deeper strategic, military, and defense cooperation among the three countries. Leaders of the Shanghai Cooperation Organization, including Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Chinese President Xi Jinping, and Russian counterpart Putin, are set to gather in Kyrgyzstan's capital Bishkek for an annual summit. Iranian President Masoud Pezeshkian is also attending the summit, which marks 25 years of its existence. This year's summit is taking place in Bishkek under the motto, Together for Sustainable Peace, Development, and Prosperity. Erdogan, Putin, and Xi will be joined by the Iranian president and leaders of Pakistan, Uzbekistan, Belarus, Kazakhstan, among others. The Bishkek summit takes place at a time when some SCO members are in the midst of real wars, the Ukraine and Iran conflicts or trade wars, with the imposition of United States tariffs on Chinese and Indian goods. This month, the U.S. slapped secondary sanctions on Iran's trading partners in the sectors of gold, technology, digital assets, assets, aviation and maritime transport, aiming to cripple Tehran's economy. Washington has also threatened Iran's allies with sanctions. China, a major importer of Iranian oil, responded by saying it would firmly defend its interests. Iran, living under sanctions since its 1979 revolution ended with Islamic authorities taking charge, has regularly said it will not cave to economic pressure. United Nations Secretary General and the Association of Southeast Asian Nations Secretary General are also expected to attend the summit.

0: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
1: Anlaşma, bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
1: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
0: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism.

0: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
1: Anlaşma, bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
1: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
0: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
1: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlet

0: Devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
1: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
0: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
1: The Istanbul meeting represents the first major institutional step under the agreement, paving the way for deeper strategic, military, and defense cooperation among the three countries.